Bunay gelin ha sen fadini va gelin basın enjoy gelin va abi ne var onu da okeyin va nere bunu tipi de okeyin va tamam da sen tipi de okeyin va era matana kodi de okeyin va jimi na tana tipi de okeyin va koi tana amur da okeyin va gelin basın enjoy va gelin va gelin va gelin va